0: abi.
1: Merhaba yenge.
0: Onun düğünü oldu, haberin var mı?
1: Ya düğünü güzel miydi yenge?
0: Çok güzeldi ama sanki gözlerin...

aşkımı sende buldum, sana inan.

seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibiri evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın.

bayramı cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletimizin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Bayramlar

ilgili barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlı

Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli.

bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşerilerimizin

Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Hey! Kurban bir

Kurban bayramımız mübarek olsun. Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız

Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

yemeğimizi, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

Hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven, besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapaca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazanç der.
1: Ürünlerimizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilekleriniz.

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, EcuBeyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İçinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

0: gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: Spor Kuyumculuk sponsorluğunda sevdiklerimize günaydınlar diyeceğiz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik eden herkese günaydınlar. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, işlerinde kolaylıklar, bol bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. Bayram dolayısıyla
1: unutma.
0: İlçemize gelen tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyelim. Bu Arefe gününde de birlikteyiz efendim, birbirinden güzel şarkılarla. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz istek hattımızdır. Hatırlatmış olalım, altını çizelim. Güzel bir şarkıyla açılış yapalım, ardından buradayız birbirinden güzel şarkılarla.

Tosya'nın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zarafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. 1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, biz duygulara şekil veriyoruz. Bir babanın kızına aldığı ilk küpede sevgi var, bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut, bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var.

Evet, açılış şarkımızdan sonra ilk isimli istek şarkımızı Kastamonu Kuzeykent'e gönderiyoruz. Kuzeykent'ten Murat, Serdar abisine, bizlere, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine günaydınlar gönderdi diyelim. Barış Manço, bugün bayram.

Biz Tosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Pırlanta hayal kurar. Yeni sezon pırlanta ve altın koleksiyonlarımız geldi. Göz kamaştıran yüzükler, zarif detaylarla işlenmiş kolyeler, ışıltısıyla büyüleyen küpeler ve özel tasarım setler. Her biri sizin tarzınızı, zarafetinizi ve ışıltınızı yansıtmak için hazırlandı. Her parçada el emeği, her detayda ustalık, her ışıltıda Uğur Kuyumculuk farkı var.

altının asaleti, pırlantanın ışıltısı ve tasarımın büyüsü hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta. Tosya'nın en özel günlerinde, en mutlu anlarında hep yanınızdayız. Evlilik teklifinde, yıl dönümünde, doğum gününde, bayramda. Her özel anınıza anlam katmak için buradayız. Her tasarım bir ustanın elinden bir kalbin dokunuşuyla doğar. Bizim için kuyumculuk sadece bir meslek değil, bir gelenektir, bir sanattır, bir tutkudur. Her gün aynı heyecanla vitrinlerimizi süslüyor, yeni modellerimizi Tosya halkıyla buluşturuyoruz. Çünkü biz bu şehre aitiz, biz Tosya'nın markasıyız. Uğur Kuyumculuk Parkı, her taşta zarafeti, her çizgide sanatı, her müşteride güveni.

Asya'nın kalbinde altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sevgiye hediye. Sizleri güzelliğin, zarafetin ve güvenin buluştuğu mağazalarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinize ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Her anınıza anlam, her bakışınıza parıltı katın. Çünkü Uğur Kuyumculuk'ta her alışveriş bir mutluluk.

Biz Sosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Altının asaleti, pırlantanın ışısı ve tasarımın büyüsü hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta. Tosya'nın en özel günlerinde, en mutlu anlarında hep yanınızdayız. Evlilik teklifinde, yıl dönümünde, doğum gününde, bayramda her özel anınıza anlam katmak için buradayız.

Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de, şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içinde. İrtibat numaralarımız 0366 313 38 49, WhatsApp 0545 445 56 67. Uğur Kuyumculuk Pırlanta ve Takıda Ustalık, uğurlu alışverişler dileriz. Sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Birbirinden güzel şarkılarla beraberliğimiz devam ediyor olacak. İstemem diyor Recep'im, son şarkımız sponsorluğumuzun.

hareketli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlı

Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu günler

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli.

refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde...

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmak

Mübarek olsun. Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır.

Bizi soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilek

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz

0: Çocuklarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

kuvvetli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz eder. Sevdikleriyle bayram geçirmek isteyen

eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

Sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi.

Bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde...

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı

Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmak

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramı'nı

en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık, Muhammed

hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilir. Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü. Gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce

yılın eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın milletimizin huzuruna, mutluluğuna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni eder. Başta Dilküşah Mahallesi sakinlerimin, Tosyalı hemşerilerimin, ülkemizin, milletimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar yaşamayı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Dilküşah Mahallesi Muhtarı Lokman Ekim.

Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini bilerek birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası.

İnancımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde.

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Hey! Kurban bir olma

Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat, Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313.

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce

huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın milletimizin huzuruna, mutluluğuna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni eder. Başta Dilküşah Mahallesi sakinlerimin, Tosyalı hemşerilerimin, ülkemizin, milletimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar yaşamayı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Dilküşah Mahallesi Muhtarı Lokman Ekim.

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bugün...

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli.

Bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmak.

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız

Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Tam 24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis.

0: 20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
2: Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim.
0: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar,

yaş pasta siparişi, tepsi tepsi, baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilekleriyle.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Sosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki

Numara 11 Tosya'da, Çarşı Ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, Numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

birlikteliği, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar

Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın milletimizin huzuruna, mutluluğuna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni eder. Başta Dilküşah Mahallesi sakinlerimin, Tosyalı hemşerilerimin, ülkemizin, milletimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar yaşamayı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Dilküşah Mahallesi Muhtarı Lokman

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu

Din, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli.

Refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlara...

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve

Kurban Bayramımız mübarek olsun. Avantaj Alışveriş Merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat, Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek kurban.

Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

mutfağımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

0: gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Pastaneleri ve kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: sizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu. Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı.

Zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret ve Estel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

kapısı, metal kapı, model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışı

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilek

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492.

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 it, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı

Modern Çarşı Kat 2, numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Aşkım iki günlük iptilalardır. Hayatım tükenmez maceralardır. İçimde binlerce istekler vardır.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimizle.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Rusya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Geçen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Sosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

seni kötü gözlerden, Allah korusun kem gözlerden, kıskanıp dil uzatan acı sözlerden.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

0: Reklam Kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

İşinizi kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Yüce Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar, ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres belediye düğün salonu, Pınar tarafı karşısı, vergi dairesi ve kasaplar arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilek

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldu.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler, Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: rica ederim.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilek

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Sosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmeti

0: dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

0: reklam kazanç der.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otomobil.

Maksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 24 95 0545 256 71 78.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsem kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Her şeyimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki. O sevdalı aşk masalı nereye gitti, nereye gitti?